Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saimi, Melek Hanım'a, Tayyar Rahim'e, Kara Fatma'ya ve Gör Resmi Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de çok bayılmıştım.